Gözümün nuru, en sevdiğinden ayrılırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri şu.

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için sabah ezanı.
2: Allah'a ekber. Allah'a

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok ona. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şöhreti, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım. Huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha yakınlaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız bereketli olsun.
1: Acımız geceyi büyütür. Umutlarında kuşluğu büyütenlerin aslında en iyi bildikleri elbette gecedir. Tutup geceyi ülkeme getirirdi. Fecri birlikte analım diye. Andığımız o neydi ki, neresine tutunduysak ardı hep gece. Vakit yok. Andıkça parçalanan dost yüzü toplanıyor acıyla ülkemden. Gözlere veda sonu bırakılan. O cam kırıklarıyla kalbim ki şimdi her gece andıkça fecri soruyor. Gün rengimizi götüren o cellat kim?

Ya Rab, cananımı göster, göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vasına nolur ereyim. Nideyim, ah ile zar oldu gülüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar-ı fenada, gülmezem. Yar mıyım, ayar mıyım, hiç bilmezem. Ölmeden ön, ölmek ister, ölmezem. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Eşeğinde isterim bir hak olam, bir kadem basmasıyla pak olam, ezilip rize ve rize çak olam. Nideyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem, nola gül yüzünü bir dahi gören. Sensiz zindandır bana bayiren. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle Hulusi hasteye, kapında zincirinle besteye, bi aklı sermesteye. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM.
1: Gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
2: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
3: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
2: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
1: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
3: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
1: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
2: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
4: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
2: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
3: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
2: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarınızın kabul olması ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
4: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
3: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.
5: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi Celal'dir.

Sen yıllardır içimizdeki ateş, kimeydi zararın bilinmez kardeş. Karalar giyinmek bize düşer eş. Baş bağlarım canda tüten dumansın, ateşler içinde dimdik duransın.

kırılmış kapılar, sönmüş ocaklar, zalimler zulümde bak doruktalar. Adil hocam ve tüm canlar saftalar. Baş bağların 33 kez candasın, zalimlerin içtikleri kandasın.

karardı semalar zulmü görünce, ağladı yıldızlar işte o gece, mazlumun dilinde tek bir son hece. Başbağlarım sen can yakan kelamsın, mazlumlardan Rabbe giden selamsın.

kimi kime misilledin ey zalim? Çocukları kesmek miydi son halin? Genç, ihtiyar, çoluk, çocuk ve gelin. Başbağlarım, sen her daim ustasın. Sevdalar sulayan arkta baştasın.

Daha bir başka görünür sakalları kardeşlerimin alacakaranlıkta. Daha bir başka çatıktır kaşları. Daha başka bir tebessüm seyirir göz kapaklarında. Daha başka bir heybeti konuk eder pazularında, bileklerinde. Daha bir başka söyler türküsünü, ağıtını, marşını. Daha bir başka okur kitabını, daha bir başka yazar destanını. Ne ki sevda, hakka sevdalanmaktan özge. Ne ki hayat, hakkı yaşamadıktan sonra. Ne ki kavga, hak yolunda olmayınca. Ne ki ölüm, şehadete varmayınca. Ne oyun peşinde kardeşlerim, ne oyuncak ardında. Ne macera, ne monotonluğu kırmak maksat. Ne de nam salmak dünyaya. Sınır kavgası değil. Toprak parçası derdi filan hiç mi hiç? Adalet savaşı verdikleri, yalnızca Allah'a kul olma sevdası, sevdaları. Onca kan, onca ölüm, onca feryat, onca ateş arasında kalpleri şefkat güvercinleri kaldırıp kondurur gene de. Onca ihanet, onca hıyanet, onca kalleşlik arasında sadakat türküleri terennüm eder dudakları Allah'a ve Resulüne. Onca kin, onca nefret, onca kıyıcılık arasında merhametli bir nazarı esirgemez kuşlara gökyüzünde.

verdiler nebilerden sonra. Karanlıkta dahi ışık tuttular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara, boyandılar kanlara.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım.

Ey sevgili ve aziz oğlum, Allah seni her zaman kendisine itaat eden kullarından ve dostlarının yolundan yürüyenlerden eylesin. Bil ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri en güzel nasihatlerdir. Eğer şimdiye kadar onları öğrenip anladıysan benim öğütlerime ihtiyacın yoktur. Eğer Peygamberimizin sözlerinden bir hisse alamadıysan bunca sene öğrenip kazandıklarının ne anlamı olabilir? Ey oğul! Peygamber Efendimizin ümmetine verdiği en değerli nasihatlerden birisi şudur. Allah'ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti o kulun faydasız işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse ceza gününde hüsrana uğramaya müstahaktır. 40 yaşını geçen bir kimsenin hayrı şerrinden üstün değilse o adam cehennem ateşine hazırlansın. Sadece bu nasihat bile bilgili ve anlayışlı kimseye yeter.

0: Hey oğul, öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Bu ise çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere nasihat acı gelir. Yasaklanmış kötü işler ise onların kalbine güzel ve cazip görünür. Bu sözlerimle görünüşte ilim isteyen, ancak hakikatte nefsini tatmine çalışan ve dünya mevkilerini kazanmak için vaktini harcayanları kastediyorum. Onlar kuru bilginin kendilerini kurtaracağını, bildikleriyle amel etmeye ihtiyaçları olmadığını zannederler. Allah-u Teala'yı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Bu gururlu ve aldanmış kişi bilmez ki bildiğiyle amel etmeyenin bilgisi hesap gününde kendi aleyhine delil olur.
1: Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur: kıyamet gününde en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar Allah'ın bilgilerinden kendilerini faydalandırmadığı alimlerdir.

Hey oğul! Iraklı mutasavvıflardan Cüneyt el-Kasım'a vefatından sonra rüyada şöyle soruldu. Ey Ebu'l-Kasım! Halin nasıldır? Ahiretten ne haber vereceksin? Cüneyt şöyle cevap verdi. Dünyada sarf edilen o büyük büyük yaldızlı sözler bana fayda etmedi, kayboldu gitti. Faydasını gördüğüm biricik şey gece yarısı kıldığım birkaç rekatçık namazdır. Ey oğul! İlminle amel et. Hal ilminden geri kalma. Bil ki sadece kuru bilgi sana yardım elini uzatamaz. Söylediklerimi daha iyi anlaman için sana bir misal vereyim. Yanında her türlü silahı bulunan yiğit bir savaşçıya bir aslan saldırsa, zanneder misin ki o yiğit adam silahlarını kullanmadan kendini kurtarabilir? Pekala bilirsin ki bu durumdaki kişinin kurtuluşu silahlarını kullanmasıyla mümkündür. İşte bunun gibi bir kimse ilimden 100.000 mesele okumuş olsa fakat öğrendikleriyle amel etmese ilminin ona bir faydası olmaz. Kişi ancak bildikleriyle amel ederse kurtulabilir. Hastalığa yakalanan bir adamın ateşi yükselip hastalığı artsa, hastalığının iyileşmesi ancak sahip olduğu ilaçları kullanmakla mümkün olur. Şair ne güzel söylemiş. 2000 testi şarap tartsan da içmedikçe sarhoş olamazsın. Ey oğul! Sen de 100 sene ders okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnsan için kendi çabasından başka bir şey yoktur. Her kim Rabbine kavuşmak isterse yararlı işler işlesin. İman edip salih amel işleyenlerin konakları cennet bahçeleri olacaktır. Orada ebedi kalırlar ve oradan çıkmak istemezler. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Ancak tövbe edip imana gelen ve salih amel işleyenler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar.

İman ve İslam'ın ne olduğunu kısaca bilmek istersen beni dikkatle dinle. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İslam 5 temel üzerine bina kılınmıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmek. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve bunların gerektirdiği şekilde amel etmektir. Her ne kadar kul cennete Allah'ın rahmetiyle, fazlı ve keremiyle girecekse de önceden itaat ve ibadetle hazırlık yapmak gerekir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. İnsan amelsiz de olsa yalnız iman etmekle de cennete girebilir denilirse buna evet cevabı veririz. Fakat oraya ne zaman erişir, o hedefe ulaşmak için hangi engelleri aşması gerekir bilinmez. Bu engellerin en başta geleni iman geçididir. Acaba amelden soyulmuş çıplak iman cennete ulaşana kadar dayanabilir mi? Cennete vardığını kabul edelim. Oranın iflas etmiş ve birçok nimetten mahrum kalmış bir sakini olmaz mı? Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, kıyamet gününde Allah kullarına şöyle seslenir. Ey kullarım! Rahmetimle cennete girin ve cennetimin mertebelerinden amelleriniz nispetinde paylaşın.

0: Aslında yazacağım çok şey vardı ama aklımdakilerin hiçbirisini yazamadım. Benden kalan sadece iki satır. İşte onu da sizlerle paylaştım. Bebek ağlama artık, herkes susmaya alışkın. Dünya kör sağır vicdanlar, iyiler kötülere karıştı. Bir annenin acı feryadı insanlıkla çatıştı. Gerçekler acıydı lakin vicdanlar ondan kaçıştı. Nerede kaldı adalet? Bu acı kıyamete delalet. İnceldiği yerdeyiz ya Rab, artık kopsun kıyamet. Bir parça ekmeğe hasret, bugün yarından sefalet. İnsanlık dün susmuştu, yarın değil hayra alamet. Belki bir gün unutulmuş o çocuklar yeniden güler. Masumiyet molozlar içerisinden filiz verir. Dünya susmaz artık, ses olur eller. Kaderine terk edilmiş insanlık hatırlatır sana merhameti. Bir sabah ezanıyla gelir aydınlık. Kar gibi, Selahaddin gibi, Ömer gibi. Ve çocuklar yeniden uyanır sabahlara. Yeni doğan bir bebek gibi.
1: Yeni doğan bir bebek gibi.
0: Yollar var gidilmemiş, umutlar var görülmemiş. İçimde sevdiklerim ölmüş, bir tanesi bile gömülmemiş. Ben bu acıyı kaldıramam, yanıyor canım anlatamam. Faili belli cinayetin, mecalim kalmadı haykıramam. Bana artık güneşi verin, hadi bana annemi getirin. Ne hayallerim vardı oysa, bari onları öldürmeyin. Susmayıp da konuşuverin, tükeniyor bak ümitlerim. İnsanlığın öldüğü gündür, tüm dünyaya haber verin. Şarkı bitti, zulüm devam ediyor.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735-0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507-350-63-72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

0: Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezzak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefesi alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kalitelisini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerini hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Ya Rab, cananımı göster, göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim, sohbeti vasına nolur ereyim. Nideyim, ah ile zar oldu gülüm, aşıkım, mihneti har oldu gülüm. Ağlarım dar-ı fenada, gülmezem. Yar mıyım, ayar mıyım, hiç bilmezem. Ölmeden ön, ölmek ister, ölmezem. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Eşeğinde isterim bir hak olan, bir kadem basmasıyla pak olan, ezilip rize berize çak olan. Gideyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem, nola gül yüzünü bir dahi gören. Sensiz zindandır bana bayiren. Nideyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hasteye, kapında zincirinle besteye, bir aklı ser mesteye. Nideyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm.

0: bir güneş doğdu, karanlığı deldi, bize ab-ı hayat geldi, bize can geldi. Can vermekteyken bize taze kan geldi, bize ab-ı hayat geldi, bize can geldi. Bu fecirlerdir güneşi müjdeleyen, duymadın mı put dolu iken Kâbemiz, bu inançtı tüm putları temizleyen. Ey bu yolun çok azimli neferleri, sabrınız gerçekleştirecek zaferi, geçicidir bu dünyada görünenler, siz ey ebedi cennetin varisleri. Şehitlerin kervanı gururumuzdur, Kur'an'ın mesajları umudumuzdur, iman bizim ışığımız, nurumuzdur, İzzetle mücadele huzurumuzdur. İslamsız bir hayatı vahşet biliriz, Hakka saldırılınca öfkeleniriz. Hak ile batılın kanlı savaşında düşmanımız ölürken biz diriliriz.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.

0: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

seni de vururlar bir gün, ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin, ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen fe'ame.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.

De ki, eğer yalvarmanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne değer versin? Furkan Suresi 77. Ayet. Ey Müslüman kardeş! Dara düştüysen, içinden çıkılmaz bir haldeysen, acziyetini kabullen ve mutlak güç sahibine yalvar ve kuşan dua silahını. İşte şimdi tam zamanı. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten, gören ve bilensin. Ey kalplerdeki gizliyi bilen yüce Rabbimiz! İslam ümmetine hakkı göster. Müslümanları küfre karşı muzaffer eyle. İslam düşmanlarının ektiği ve ekmeye çalıştığı zehir zemberek tohumların filizlenmesine müsaade etme. Küfrün oyunlarını boz. Sen tuzak kuranların en hayırlısısın. Onların tuzaklarını başlarına yık. Müslümanlara izzet, cesaret, feraset ve basiret ihsan eyle. Müslümanlar arasında yanan fitne ateşini vahdet suyuyla söndür. Ey Rabbimiz! Ellerimizde kardeşlerimizin kanıyla huzuruna çıkmaktan sana sığınırız. Bizleri bu fitnelerden koru. Ey Rabbimiz! Mazlumun bedduasından ve bebelerin masum şikayetlerinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Gazabından affına sığınıyoruz. Ey Rabbimiz! Hasreten İslam coğrafyalarında ve cihanın dört bir tarafında küfrün hakimiyetini yok eyle. Ey Rabbimiz! Sabahın karanlığından, gecenin şerrinden sana sığınırız. Henüz dünyaya gözünü açmadan katledilen bebeler hürmetine, rızları çiğnenen bacılarımız hürmetine, Müslümanları bu hallerden muhafaza et. Ey merhametliler merhametlisi! Anaların ağlamadığı, bebelerin sokaklarda rahatça oynadığı, kurdun kuzudan emin olduğu günleri en kısa zamanda nasip ve müyesser eyle. Ey Rabbimiz! Küfür bizi birbirimize düşürdü. Gücümüz dağıldı. Parçalandık, bölündük. Küfrün karşısında bir yudum su oluverdik. Gücümüzü birbirimize kullandık. Öfkemizi Müslümanlara paye ettik. Birbirimize merhametimiz kalmadı. Zalimlerin seyrinde kardeş kardeşe kılıç çekmekte. Ya Rabbim, ümmeti bu vahim durumdan muhafaza buyur. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi birbirimize rahmet, merhamet ve şefkatle bakanlardan eyle. Öfkesini ancak ve ancak İslam düşmanlarına karşı kullananlardan eyle. Ey Rabbimiz! Bize imanın nurunu ve kuvvetini bahşeyle. Sadece rızana erişmek adına Müslümanların toprak, can, mal, ırz ve namusu ekber olan dini mübin için senin yolunda mücadele eden muvahhid ve İslam mücahitlerini muzaffer eyleyip cihana nurunu hakim kıl. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin, hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit, Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, Ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım. Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Kervan FM reklamlar. Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
1: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Nolu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz

0: Transport özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
1: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil Gaziantep. Beydapen.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Bugün bayram diyorlar. Yine sensizim, yine senden ayrı. İnsanlar sevinçli, insanlar güleç. Lakin kalbime çöken bir yumak var kardeşim. Adı hüzün. Kim ne düşünür bilmem. Beni ilgilendirmez. Çünkü aklım sana, ruhum sana hasret, sana meftun. Sen o diyarın sakini, bense bu diyarın. Seni oralarda bırakıp çıkarken ben zaten mefluç biriydim artık. Yüreğimin yarısını sana bıraktığım günden bu yana. Bugün bayram diyorlar, bugün seyran. Bense bekliyorum seni, tüm iştenliğimle kardeşim. Benim bayramım senin özgürlüğünde saklı. O diyarı bilmeyen anlamaz hissiyatından. Ben seninle mutlu, seninle özgürdüm bilesin. Bazen doğu, bazen batı, bazen güney. Şimdi de duydum ki kuzeyi mesken edinmiştin. Kabına sığmıyorsun, biliyor musun? Gözlerim artık kaldırmıyor bu sıkleti. Ve bu gece Kadir, bu gece nazlı nazlı uçuşan dualar gecesi. Yol veriyorum hasretin gözyaşlarına seni düşündükçe. Özgür bırakıyorum göz pınarlarımı, ey o diyarın sakini, ey kardeşim. Özledim, gerçekten de seni özledim kardeşim. Hele her bayram senden önce ben eziliyorum. Çift camların arkasında ben varım. Bıraktığım yüreğimin yarısı. Ruhum eziliyor, canım yanıyor düşündükçe. Ben neden buradayım? Sen neden burada değilsin? Vuslat ne zaman kardeşim? Bayram ne zaman? Seni bekliyorum, bayramımızı bekliyorum. Çilesini dolduran Hira ehlini bekliyorum. Gör, gör o zaman bayram nasıl olurmuş. Seyreyle. Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Bugün seyran. Sensiz bir sevinç, buruk bir gülümseme yansısa da yüzüme, aklımda sen varsın. Aklım sana odaklı. Sahi, bayramsa bugün, sen neden yoksun kardeşim yanı başımızda? Neredesin bilmiyorum. Bolu'da mı, Trabzon'da mı, Giresun'da mı, Bayburt'ta mı, Erzurum'da mı, Sivas'ta mı, Niğde'de mi, Adana'da mı, Diyarbakır'da mı, Bingöl'de mi, Van'da mı, yoksa hepsinde mi? Sen ey kardeşim, seni hepsinde bırakıp bayram bayram ağlayan, hatırlayan ben, yani bir nankör, yani bir anlayıştı. Bugün bayram diyorlar, üstüme kara bulutlardan bir hüzün çökmüş seni hatırlayalı. Dışarıda gökler ağlıyorken gözlerimle birlikte arınıyorum adeta seni düşlerken. Sen ey kardeşim, zindan zindan özgür, ben dünya tutsağı. Affeder misin acaba, affeder misin? Hatıraların beni esir eylemiş kardeşim. Canlanan diri hatıralar, samimi, içten, pazarlıksız. Sevdikçe, sevildikçe gönle surur veren hatıraların. Yüreğimi acıtıp gözlerimi buğulandıran, beni benden alan hatıraların, affeder misin? Bugün bayram diyorlar. Diyorlar da inanasım gelmiyor. Bir yanım eksik sanki, birileri eksik. Yoksa bir sevinç mi, bir neşe mi eksik olan, bir sen mi? Duvarlar ötesinden bir ses duyuyorum, bir nefes. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sesi gibi billur, bengisu. İçim aydınlanıyor, ferahlıyorum bir anda. Ümitler besleyip vuslata el sallarken, yıkılıyorum yeniden gözlerim açıldığında. Senden ayrı olmak ne zormuş kardeşim. Ellerim kadir kadir, gece gece dualara duruyor. Özlem özlem, hasret hasret tütüyorsun ufkumda. Ben sana yazarken İstanbul'dan, sen beni okuyorsun zindan zindan, affeder misin?
Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Sensizlik ikliminde bayram mı olur azizim? Bizim bayramımız vuslatımızdır. Ümidimiz ellerimizin arasından semaya kayan duamız, semanın reddetmeyeceği gözyaşlarımız, masumiyetine göğün yandığı çocuklarımız, yavrularımız, çileleriyle gizli gizli ağlayan, gözyaşı döken kadınlarımız, kimsesizliğimiz, yüreğimiz ve veya mutlikal ushara olan Rabbimizdir. Vuslat bayramında buluşma özlemiyle. Bugün bayram diyorlar.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

ölümüne rehnedilmiş bir çocuğum, Mogadişu. Bugün ölmek için fazla çocuğum Mogadişu. Her şeyi olanlar, hiçbir şeyi olmayan benden bir lokma ölüm istiyor. Dizlerimin dermanı kalmadı. Siyah öfkemi içime kusuyorum. Kucağına al beni Mogadişu. Başka bir güneşte açmak isteyen gözlerimden tut. Kuru ot parçası ellerimi. Ortak yaramıza basıyorum. Ölü çocuklardan bir ızdırap destanı yazıyor takım elbiseli katiller. Ben çıplak bir harf hükmündeyim. Bir elif, bir deri, bir kemik. Yüzüne uzanmış inceliyorum Mogadişu. Saçlarıma yıldız yağıyor. Bana biraz ağlasan. Bugün bulut yok, rüzgar yok. Lakin kanatlarım çıkıyor Mogadişu. Mogadişu, dalından düşmüş yaprak dudaklarım cennetin lisanıyla kıpırdıyor. Bugün ölmek için fazla küçüğüm. Gözlerimden kızıl denizler doğsa, kırmızı gövdeni yıkasa, lakin gözyaşlarımda kurudu Mogadişu. Bir lokma gün yüzü çok görüldü. Sığmıyormuşum dünyaya. Kara derili çocuklarının acılarına tutun Mogadişu. Sıcak bir tetik kalabilmenin başka yolu yok. Sen kokuyorum, ana rahmi yani. Söyle, bana bütün yolculuklar açlığa çıkmaz değil mi? Sokaklarında düşenler, karanfil ölüler değil mi? Söyle, açlıktan ölmek yakışır mı bana? Ben Afrikalı taşra bir öfkeyim. Öfkemin tadını unuttum Mogadişu. Bana biraz hüzünlensen...

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Liv Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar.

0: çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres: Gaziler Caddesi, Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres: Gaziler Caddesi, Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları dinliyoruz.

zindanın iki hece olduğunu bilirdik de, hasretin, acının ve özlemin bu kadar çok hece olduğunu da senden öğrendik Yusuf'um. Rana teyzenin gözyaşı kadardı gözlerindeki masumiyet ve mazlumiyetin. Takvim yaprağından gün düşer bir mahkumun evladı gibidir sabrın. Bir de zindanda kaybettiklerimiz var. Benzerine tek de rastlanılmayan fidan, koku ve nazeninler. Annelerini evlat hasretiyle bırakmak zorunda kalanları kaybettik Yusuf'um. Seyyid Ali'yi, Cahil'i ve ay parçası Ahmet'i. Bir de zindan meşakkatinden sonra aşık olduğu Rabbine iltica eden İdris'i. Geçen gün selam göndermişsin bana, kardeşime selam söyleyin demişsin. Ve ihmal etmeyip bir de hediye olarak fotoğraf göndermişsin. İkisini de aldım. Önce selamını, sonra fotoğrafını. Sahi suçunuz neydi be Yusuf'un? Neden Kur'an dersi verdiniz? Neden köy köy dolaşıp İslam davasının mübarek kelimelerini ulaştırdınız paslanmış kulaklara? Neden camilerde halkalar kurup Siyer-i Nebi dersi verdiniz o cami bülbüllerine? Yoksa bilmiyor muydunuz bunların büyük büyük suçlar olduğunu Yusuf'um? Sen işkence yapılmak için henüz çok küçük değil misin Yusuf'um? Ellerin küçük, kolların küçük ve gözlerin ağlamak için henüz çok küçük. Filistin askısı senin nazenin kollarına büyük değil mi? Hangi vahşi ve acımasız eller elektrikler sardı beline? Hangi kör olası gözler senin çığlık atmana acımadan bakabildi? Ne o Yusuf'um? Yoksa ağlıyor musun?

Grup da gökyüzünün en koyu turuncusu. O renklere bürünür kalbimin ahurtusu. Ey sevda yollarının düşük kalkan yolcusu. Beni de sar, beni de yalnızlıklar için.

0: Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Biz insanların ana ve babalarına iyilik etmelerini vasiyet ettik. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara, yakın komşuya, yabancı komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyilik edin. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Biz ana ve babasına iyilik etmeyi insana tavsiye ettik. Hususiyle anasını tavsiye ederiz ki o kat kat zaafa düşerek ona gebe kalmış, emzirmesi de 2 sene sürmüştür. Binaenaleyh bana, ana ve babana şükret. Dönüşün ancak banadır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmeyin. Ana babaya iyi muamele edin diye hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererse, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara çok yumuşak ve tatlı söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir. Ve ya Rabbi, onlar beni çocukken nasıl bakıp büyüttülerse, sen de kendilerine öylece merhamet eyle de.
1: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamak

0: Almanya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Mücadelesiz kan, gözyaşı, eziyet acizdir. Ama kan, gözyaşı, eziyet mücadeleyle beraber olursa zafer getirir. Mükafatını Allah dünyada da verir.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa, mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, ehl-i beyte hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun. Onlarla birlikte yiyin, için, giyinin.

Sizin için bayramlar neyi ifade ediyor veya bizim için bayramlar ne anlama geliyor? Bayram bayram deriz de bayramın ne demek olduğunu ya da bayramlarda nelerin yaşanması gerektiğini hakikaten biliyor muyuz? İsterseniz şu soruyu bir kez daha soralım kendimize. Bayram nedir diye. Bayram sevinçtir, bayram mutluluktur, bayram kucaklaşmaktır, kaynaşmak, ülfeti, yakınlaşmayı, sıcaklığı, sevgiyi büyütmektir. Bayram barışmaktır. Dargınların bir araya geldiği, küskünlüklerin sonlandığı günlerdir. Bayramlar insan içindir. İnsanın, kardeşinin, hısım akrabanın değerini bilmek, sıla-i rahim yapmaktır. Bayram, bir ay boyunca kendini Allah'a adamanın mutluluğunu yaşamaktır. Bayram, orucu taçlandırmaktır. Bayram, hediyedir, kurbandır, adanmışlığın karşılığıdır.

Evet, bayram sevinçtir. Her ne şartta olursa olsun Rabbimizin armağan ettiği müstesna bir gündür. Bayram, bir çocuğun yeni kıyafetleriyle uyumasıdır. Sabahı sabırsızlıkla beklemesidir. Kapı kapı dolaşıp el öpmesi, büyüklerini saymasıdır. Bayram, büyüklerin çocukları şefkat ve merhametle kucaklamasıdır. Bayram, çocuk için şekerdir, tatlıdır. Sonlanmayacak hoş bir rüyadır. Bayram, İslam'ın şanındandır. Bayram mesajdır hem de bütün insanlığa. Çünkü bayram paylaşmayı, bir araya gelmeyi, bir olmayı öğütler, öğretir. Bugünlerde küskünlük yoktur, kardeşliği pekiştirmek vardır.

Bayramın ne olduğuna dair hepimiz bir şeyler diyebiliriz ancak şu günlerde belki de çoğunun özünü bilmediği bayramın ne olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Evet, bayram aynı zamanda bir kutlamadır ve dahi mükafattır. Peki soralım öyleyse, neyi kutluyoruz ve neyin mükafatı? Elbette ki kutlama bir başarının veya bir fedakarlığın ardından gelendir. Bayram bu manada bir mükafattır. Ramazan, insanın nefsiyle mücadelesidir. Bu münasebetle ortada bir fedakarlık ve adanmışlık vardır. İşte bir ay boyunca Allah için oruç tutmanın mükafatı bayramla kutlanmaktadır.

Bayram fedakarlığın ödüllendirilmesidir. Evet, bayram Hazreti İbrahim için bir mükafattır. Oğlunu adadığı imtihandan başarıyla çıkmasının hikayesidir. Bayram Hazreti İsmail'in teslimiyetiyle ödüllendirilmesidir. Bayram Cebrail'in getirdiği koçtur. İşte gelen bu koç kurbandır ve bayramın nişanesidir. Zilhicce ayının her 10. günü geldiğinde İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam gibi hissederiz. Çünkü o gün kurban bayramıdır. Bayramlar hasımlığın bitirilmesi, hısımlığın büyütülmesidir ve aynı zamanda bayram hatırlamak, hatırlatmak, hatırlanmaktır. Bayram paylaşmaktır. Madem paylaşmaktır, o zaman sevgiyi paylaşalım. En büyük sermayemizi. O sermaye ki paylaştıkça çoğalır. Kim sermayesini büyütmek istemez ki?

Bayram özellikle de Allah'ı hatırlamaktır. Onun lütuf ve keremini, yegane rızık veren olduğunu bilmektir. Bayram bu anlamıyla da şükürdür. Meşakkatli günlerin sabırla yoğrulmasının ardından gelen sürur ve gurur günüdür. Bayram berekettir. Tüm güzelliklerin paylaşılarak bereketlendiği günler.

Bayramlarımız mübarek olsun, hüzünleri sonlandırsın, şen günlerin girizgahı olsun. Bayramınız mübarek olsun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplam-

0: tam ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
1: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
3: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
4: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 72 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur.

0: hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış, takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

teşrik tekbiri, kurban bayramı günlerinde farz namazlarından sonra getirilen tekbirlerdir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazının arkasından birer defa

0: Elhamd
1: diye tekbir getirilir ki buna teşrik tekbiri denir. Anlamı şöyledir: Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur. Teşrik tekbirinin başlangıcı, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim aleyhisselam gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail aleyhisselam gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesiyle Cebrail aleyhisselam "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim aleyhisselam bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce "La ilahe illallah vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhid kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail aleyhisselam da "Allahu ekber ve lillahil hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur. Teşrik tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcuyla mukim, köylüyle şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrik tekbirleri cemaatle de yalnız başına da eda edilir. Edilmediği takdirde kazası gerekir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlarsa gizlice getirir.

Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

Dua etmek, hayır duada bulunmak anlamına gelir. Dinimizin kelime-i şehadetten sonraki en önemli ibadeti namazdır. Ve İslam'ın 5 temel şartından biridir aynı zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz vardır ki Allahu Teala onları kullarına farz kılmıştır. Bu namazların hakkını hafife almayarak kılan kimse için cennete girmesi hususunda Allah'ın vaadi vardır. Bu 5 vakit namazı kılmayanlar içinse Allah'ın bir vaadi yoktur. Allah ona dilerse azap eder, dilerse cennetine gönderir.

Zulmün şebi eldası, bak doğmada fecirler, işte İslam güneşi, kahrolmada zalimler. Dünyanın her yerinde hunharlarda bir telaş, sermayesi buz olanın korkusu güneştendir. Güneş doğmuş nihayet, ilahi bir düzendir. Karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir. Cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Zindan müderrisimiz Said-i Nurani'dir. Hep derdi ki bu dünyanın tüm zevkleri fanidir.

0: kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Perlife sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kalitelisini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Kervan Yapı olarak her

0: yapma, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay

0: Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

kendi yurdunda yasak edilen başörtüsü mağdurlarının, İslam uğrunda mücadele edenlerin, fitneye maruz kalanların ve günahsız, suçsuz yere iftiraya uğrayanların, Filistin'in, Çeçenistan'ın feryadını duy Allah'ım. Kardeşiyle kardeşle yaşayanlara ne mutlu, onları cennetinle müjdele Allah'ım. Onları cennetinle müjdele Allah'ım.

ben seni görmeden sevdim. Yorgun gecelerde titreyen, bir yanı yetim, bir yanı öksüz yüreğimle sevdim seni. Ey gönül bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek, ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı. Bu hasret, bu gurbet, söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldım. Kokunu alıp yandım, yanıp yanıp ağladım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerime. Sevmeyi senden öğrendim ilkin. Sevilmesi gereken her şeyi senden. Şefkat seninle mana buldu. Buz çöllerini seninle açtım. Ab hayat sundun sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim. Etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep. Her emrine amade. Seninle yaşamak. Seninle ölmek. Seninle ağlamak. Ve seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok seni. Seni görmek istedim.

Ben seni görmeden sevdim. Veysel Karani sabrıyla büyüttüm sevgimi. Hüznü yoldaş ettim. Kah yeller gibi estim Yemen'de. Kah Mecnun gibi düştüm çöllere. Bil ki ölüm kapımı çalıp geldiğinde, ne zaman, nasıl, kim bilir nerede, ben seni görmeden sevdim. Ben seni görmeden sevdim. Rüyalarım var sana dair. Özlemlerim var sana. Al yüreğim senin olsun sultanım. Uyandır beni aşka. Ey gül-i vefa, ey rahmet sağanağı. Yağmur yağmur, tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman. Boş hülyalara daldım, kayboldum. Su içtiğim pınarlara ateşler dokundu. Ben aşkımın hicranını sırtımda taşıdım. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyonlarca sevdalı gibi. En berrak duyguları besledim sana. En nadide hisleri. Gel efendim, al götür beni uzaklara. Düşmeden gülüm tuzaklara. Gözlerimde yaş akar durur. Bu ayrılık beni yakar vurur. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim.

0: Kervan FM 93.7.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline gece gündüz değiştikçe, sabah akşam birbirini takip ettikçe, gece gündüz tekrarlandıkça, kutup yıldızı ve onun arkadaşı doğdukça salat eyle. Onun ruhuna ve ehli beytinin ruhlarına bizden manevi hediyeler ve selam ulaştır. Ona ve onlara mahşer ve ebediyet gününe kadar çok çok rahmet ve bereket ihsan eyle. Bu salavatlardan her biri hürmetine bizi mağfiret eyle, bize merhamet et ve bize lütufta bulun.

ilimsizler, insanlıktan anlamadılar. Sevgi bilmezler, saygı bilmezler. Yardım eyle, yardım eyle, yardım eyle. Allah

0: Bir özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
1: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98, 0532 426 94 92.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 Nolu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka

0: Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507-350-63-72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.
4: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

aslan gibi yüreğiyle davasına teslim olan, zalimlere korku salan o Hamza'yı ben özledim. Gece gündüz hiç bıkmadan İslam için cihat eden, ümmetim, ümmetim diyen Muhammed'i ben özledim.

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içtimi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535-737-59-0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535-737-59-0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 101

0: alıcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84. Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 0781.

0: Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Kervan FM'de reklamları dinledim.

0: İslam'a tuzaklar kurula dursun, bunları sezemeyen beyine yazık. Allah düşmanları planlar kursun, düşmanı seçemeyen gözlere yazık. Çağdaşız diyenler övüne dursun, taklidini yaptığınız hayvana yazık. Zalimler için cehennem yansın tutuşsun, üzerinde gezdiğiniz dünyaya yazık. Şeytani yüzünüze lanetler olsun, benzediğiniz insan şekline yazık. Dostlarınız hayallerle düşler kursun, İslamsız geçirilen günlere yazık. Küfür her gün renkler değişe dursun, bu kalemunlara kanan mümine yazık. Küfrün cambazları oynaya dursun, yüzlerine atılacak tükrüğe yazık. Cennet şehitleri bekleye dursun, Allah için akmayan kanlara yazık.
1: Gaziantep ilimiz için ikindi hesabı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: dilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Ey andelib-i zihşan, bilmem ki hangi asırda kaybettiğimiz cennetleri şimdi ikindilerde gözyaşlarıyla arıyoruz. Sanma ki vefasızlığın neticesi cehennemde yanmak bize bu kadar zor gelecek. Bir bilsen bize asıl cehennem sen de mi demen olacak. Sanma ki bizi yakacak cehennemin ateşi olacak. Bir bilsen bizi asıl yakacak ateş ayrılırken ardından bakışın olacak.

Ya Nebi, akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son dem artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alıp götürecek nur sele hasretiz.

0: doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
2: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 34 01.
3: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
2: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
1: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
3: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
1: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
2: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
4: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
2: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
3: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
2: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarınızın kabul olması ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
4: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
3: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.
5: Kervan FM reklamlar.
6: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
7: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
8: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazı...

0: PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri bir pende. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey
1: Erat Emlak Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
2: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat İletişim 0507 491 75 16.
1: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535-737-59-0
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Talih beni bendeyledi yerlerde süründüm. Zencirimi kırsın, yedi Beyza'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır. İman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdal diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz ziynetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de? Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkârlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp, ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya! Ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın
inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: AKMerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AKMerkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AKMerkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
6: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG

0: meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
1: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 51 04 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
4: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: alır avuçlarına, öper ısırganları. Yanılgım ağlatır insanları, sevda mı? Perde açılınca gök bulut bulut sel olur. Nasıl bulurum seni, çilekeş yollarda mı? Ah yüzün dost, ellerin neden bana el olur? Muammayı çözemez özünde kül taşıyan, kuşatır inzivayı kaderin yaprakları. Ömür boyu nazlı ve ıstırapsız yaşayan, ne rüzgar gibi eser, ne bilir toprakları. Renkleri katillerin dergahına çekenler, tüketir ümidini antika ressamların. Zamanın iksirini yüreğine dökenler, o meyus tutkusuna aldanır mı gamların? Hatıra defterinde bile kalmaz yankısı, daralan aynalarda çoğalan derdimizin. İtik bir tiryakidir gariplerin şarkısı, zelzeleye uğrayan yüzü ıslak ve hazin. Resim bir masal gibi irkilir gerçeğinden. İhtiras ayinleri, Leyl-i Nehar çanları, kendini beyan eder sırların merceğinden, alır avuçlarına, öper ısırganları.
1: Kervan FM şu an sizlerle.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak ona sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. Ey Muhammed! Vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele. Hac Suresi Ayet 37.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: "Hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin."

yarım kalmış yanımızı tamamlayan sevgili. Hüzünlüyüz ama bir o kadar da umutlu. Zamanımız çok çetin, sana çıkan yollar sarp. Biz gurbette mahzun, gözlerimiz ışığa muhtaç. Senden uzakta gözlerimiz dolu ve buğulu. Biz semalarımızda yankılanacak talal bedrularla kalbimize karışacağın günlerin hasreti içindeyken, Mekke'deki müşrik hakaretlerine düçar oluşuna bugün de şahit olmaktayız. Ya Rabbi, Taif'te Resulünü müşriki saldırılardan koruyan zevk misali bir ruhu bizlere de

diyorum. Gökler kızacak, yerler kızacak. Sürmeli Bey biraz daha diye dursun. Artık ben de fırtınalar ülkesine gidiyorum. Bu kış çetin olacak, ocağa yüreğimi vursun. Söyleyin, söyleyin anama, ölecek çocuklar doğursun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735-0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi

0: En saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

kabrinde güller döndü gülistana. Solan bir gül idim, solan bir gül idim. Açtım meyhaneyi.

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507-350-63-72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

0: radyo frekansınız 93.7 olacak. Yüreğiniz yeterse.
1: Yüreğiniz yeterse.
0: Kervan FM.
2: Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri

0: Kurban Bayramı sebebiyle farz namazların ardından getirilmesi gereken teşrik tekbirini unutmayalım.
1: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de

0: de Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
1: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan

Kalkmak suretiyle belini ve sırtını dik tutmayan kimseye Allahü Teala kıyamet gününde bakmaz. Yine buyurdular ki, abdestini güzel alıp namazını vaktinde kılan, rükû ve secdelerini tamam yapıp huşuğuna riayet edenin namazı

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.
2: O devirde bebekler Mekke'nin sıcağından korunsun diye serin sahra köylerinden gelen süt annelere verilirdi. Anneler üzülse de bu olay hoş görülürdü.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i Şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535-737-59-0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

düşün mazlumları, bak birer birer. Nice peygamberler, nice erenler, sanma ki her zaman suçlular girer. Yarının aşkıyla tütmeyi dene, Yusuf'un misali yatmayı dene.

Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimi düştüm dünyaya. Korktum. Göz yaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim, kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım, kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omuzuma, daha sonra da... Dört kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im, Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir ülkenin çocuğu.

Gel kurut bu çağın kargaşasını, seninle beklenen şafaktır şimdi. Gel kurut bu çağın kargaşasını, seninle beklenen şafaktır şimdi. Beton duvarlarda bir çiçek açar, dolaşır her yerde Kur'an müjdesi. Beton duvarlarda bir çiçek açar, dolaşır her yerde Kur'an müjdesi. Cihadla duyurur İslam sesini, bir Ömer, bir Osman, bir Ali gibi. Can verir, şan alır Allah yolunda, bir Ammar, bir Yasir, bir

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin. Avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir kurban bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramında dualarınızın kabul olması ümidiyle kurban bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
3: Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla kurban bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.
4: Kervan FM reklamlar.
5: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
6: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
7: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal Civarı, Maaş Kuyu Caddesi üzeri

0: devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

ahir zaman ümmeti olan bizler namaz konusunda çok duyarsız kaldık. Ve dinin direği olan namazı hep ihmal ettik. Rabbimize layıkıyla kulluk yapamadık. Namazlarımızı kılamadık. Etrafımız binbir türlü meşgale ve engellerle kuşatıldı. Ve kendimize mazeretler ürettik namaz kılmamak için. Kimi zaman çalışmak da bir ibadet, para kazanmamız lazım dedik. Kimi zaman da çoluk çocukla uğraşıyoruz, namaz kılmaya zamanımız yok dedik. Kimimiz de aman bizi gerici sanarlar kompleksiyle geçici olana aldandık. Daha gencim, yaşlanınca kılarım. Aman sonra kılarım, kaza ederim dedik. Sabahlara kadar televizyon izledik. Aman şu programı kaçırmayayım, galibiyet maçı var, aman dizi kaçmasın gibi mazeretlerimiz hep oldu bizi namazdan alıkoyan. Oysa bize verilen ömür kısa, fani olanı değil, ebedi olanı tercih etmek akıllıca olanıydı. Ama bizler sanki namaz yaşlılara farzmış gibi algıladık. Namazın gerçek manasını kavrayamadık. Nefsimize ve dünyanın çeşitli eğlencesine aldandık. Elbette ki böyle düşünmemizin ve namaz kılmamamızın en büyük nedeni namaz ibadetini bilmememizdendi. Eğer namazı hakkıyla bilseydik, bu çağın Müslümanı olan bizler de sahabeler gibi, Allah dostları gibi namaz kılma konusunda daha gayretli olurduk.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Annelerin güzel düşleri. Savaş çocuklarına. Güneşe şapka çıkartarak saygıyla eğilen çocuklar. Birazdan gece biter. Anneniz saçlarınızı özenle tarar. Yatağınızda şarapnel parçaları yerine cıvıl cıvıl oyuncaklar bulursunuz. Bakarsınız, hayat allanıp pullanmış. Yakasında kırmızı bir gülle park eder kapınıza. Her sabah kurşun sesleri yerine kuş cıvıltıları dolar odalarınıza. Kapkara dumanlar sırtlayıp yalnızlığı göçer gözlerinizden uzaklara. Gözyaşlarınız alfabemiz. Gülücükler yol haritamız olur. Bahçelerinize güller, nergisler konuk olur. Mayınlar delmez teninizi. Güller okşar ellerinizi. Güller öper gül gözlerinizi. Okullarınıza koşarsınız. Sığınaklara değil. Kapılar açarsınız. Kaygısız, korkusuz. Kapıyı çalan şarapnel olmaz. Uçurtmanız olur. Sımsıkı kucaklar.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.
2: Teşrik tekbirini unutmayın. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazın ardından birer defa okunması gereken teşrik tekbiri

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Hayat bir çiçek oluyor. Şenlendiriyor evlerimizi. Hayat bir selamlaşma oluyor, ferahlatıyor kalplerimizi. Hayat bir güzellik yapıyor, bayram oluyor. Acı, keder, gözyaşı, dargınlık, küskünlük, kavga, savaşlar, soykırımlar, katliamlar. Ve bunların unutulması, unutturulması gereken zamanlar. Bayramlar. İslam alemi. Gözün aydın, kalbin ferah, geleceğin umutlu olsun. Gönlün bayram sevinciyle dolu, Kurban Bayramın mübarek olsun.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54, 0535 431 0284. Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı.

Ben Halepçe şehri. Halepçe şehri. Küçük, tatlı, gülümseyen bir şehir. Ben boş değilim. Bilakis, dop dolu. Gözlerim parlamaktadır. Bakın bana, ben ne kadar tatlıyım. Ben törenler ve huzur yeriyim. Ama zalimler ve taşkınlıklar üzerime kimyasal bombalar yağdırdılar. Benim artık yok olup gideceğimi sandılar. Gözlerimi yumup kaybolacağımı, sularımın yerin dibine çekileceğini, ağaçlarımın artık meyve vermeyeceğini. Ama ben varlığımı sürdürüyorum. Var olduğumu bütün dünya biliyor. Düşmanlarımın zulüm ve baskılarına rağmen şimdi daha da yemyeşilim. Yok olmayacağım. Bugün ilkbaharın dostu oldum. Bir gül tomurcuğu gibiyim. Güzel, sevimli ve çekiciyim. Ben huzur ve mesireyim. Ben Halepçe şehriyim. Küçük, tatlı, gülümseyen bir şehir. Ben Halepçe şehriyim. Halepçe şehri.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

Allah, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, ezelden ebede kadar ve Allah'ın ilmindeki varlıklar sayısınca salat ve selam eyle. Allah'ım, ümmi, kadri yüce ve şerifi büyük peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, Allah'ın mülkü var olmaya devam ettiği müddetçe ve Allah'ın ilmindeki nesneler sayısınca ebedi salat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıcım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salavat olsun. Milyon salat, milyon salam, milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Habibi. Hazreti Peygamber'in gül yüzüne zaman zaman selavat getirmek ölünceye kadar bana farz-ı ayn olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın vahyinin emini. Ey efendim, bütün yaratıkların en hayırlısı olan Habibin Muhammed'e sürekli ve kesilmeksizin salat ve selam eyle. O, korku ve dehşet verici her durum karşısında şefaati umulan Habibullah'tır. Allah'ım, bir canlı soluğunu alıp verdikçe o seçkin Mustafa'ya her gün ve her an salat eyle. Seçilmiş Muhammed'e ve onun bütün âline, yeryüzünün bitkileri ve esen rüzgarları sayısınca salat eyle. Ona yer ve göğü dolduracak kadar ve parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan akan sağanaklar gibi salat eyle. Bizzat Allah'ın ve meleklerinin ona salat ve selam getirmeleri yetmez mi?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaleti

0: gönüllerin arındığı, kalplerin dualarla birleştiği ve ilahi rahmetin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mukaddes günlerde Hazreti İbrahim'in sadakatini ve teslimiyetini kuşanmanızı niyaz ederiz. Kurban bayramınız kutlu olsun. İbrahim Dokumacı ve ailesi.
1: Rabbimizin sonsuz mağfiret kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram sabahında dualarınızın makbul, amellerinizin kabul olmasını dileriz. Hanenize sağlık, kazancınıza bolluk ve yolunuza her daim selamet gelsin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ersoy Motors Oto Galeri 0535 819 3401.
2: Sofralarınızdan nimetin, evinizden neşenin ve kalbinizden Allah aşkının eksik olmadığı, birlik ve beraberlik içinde huzurla geçecek mukaddes bir bayram dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun. Çıtırsan Kuru Yemişleri, Mehmet Baki Kiraz.
1: Toprağın bağrındaki bereket gibi bu mübarek günlerin de ömrünüze, rızkınıza ve hanenize bol nimetler getirmesini dileriz. Rabbim kestiğiniz kurbanları aziz dergahında en güzel şekilde kabul buyursun. Kurban bayramınız nurlu ve mübarek olsun. Fıstıklı Center.
0: İslam alemini nuruyla aydınlatan, kalpleri birbirine yakınlaştıran mübarek bir kurban bayramına daha erişmenin şükrü içindeyiz. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mukaddes vakitlerde dualarda buluşmak ümidiyle kurban bayramınız kutlu olsun. Asırsan Elektrik.
2: Hazreti İsmail'in rızasıyla yoğrulan bu kutlu günlerin dünyamıza barış, kalplerimize huzur ve yuvalarımıza sarsılmaz bir iman nasip etmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Erat Emlak, Mehmet Nakşi Erat.
0: Avuç içlerimizde biriken duaların dualarla buluştuğu, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek kurban bayramının tüm İslam alemine selamet ve afiyet getirmesini Yüce Allah'tan dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Çelik Oto Elektrik ve Klima, Hakan Çelik.
1: Bayram sabahının o manevi kokusunu, bereketini ve coşkusunu kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul, ümmetin birliğini daim eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun. Özbaşak Unlu Mamulleri, Gazi Kent ve Şubeleri, Mustafa Yener, 0507 350 63 72.
3: Rabbimizin sonsuz mağfiret ve rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bu nurlu bayram günlerinde hanenize sağlık, kalbinize inşirah, rızkınıza bolluk gelsin.

0: avuç içinizde biriken tüm duaların kabul olması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Zemheri İnşaat ve Gayrimenkul.
1: Paylaştıkça çoğalan rahmetin, teslimiyetle güzelleşen ibadetlerin şifası, ruhunuzu ve hanenizi sarsın. Rabbimizin rızasına ulaştıran, takva dolu ve her anı şükürle örülü mübarek bir Kurban Bayramı dileriz. Organik Kilerim.
2: Kurban ibadetinin bizlere hatırlattığı o yüce paylaşma şuurunun, kardeşliğimizin ve muhabbetimizin tüm dünyada kök salmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Birlik İnşaat.
1: İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, kırgınlıkların son bulup merhametin galip geldiği bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarınızın kabul olması ümidiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gaziantep Ucuzluk Pazarı.
0: Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in sadakati ve Yüce Rabbimizin sonsuz merhametiyle kuşandığımız bu mukaddes günlerde ibadetlerinizin makbul, kurbanlarınızın ebedi kurtuluşunuza vesile olmasını dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hüdapar, Gaziantep İl Başkanlığı.
2: Evlerinizden bayram bereketinin, alınlarınızdan secde izinin, kalplerinizden Allah aşkının eksik olmadığı nurlu günler diler, kurban ibadetinizin ahirette beratınız, bu dünyada huzurunuz olması duasıyla Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kervan FM.

Zindan nedir? Dünyaya bakış açısına göre anlam kazanan, dolayısıyla insan üzerinde değişik etki bırakan bir mekandır. Kimine göre ibadethane, tefekkürhane, davayı hayata geçirmek için girişilen bir süreç, bir berzah, bir mecradır. Dava için dökülmesi arzulanan kanın en önemli temizlenme yeridir. Çünkü davaya hediye edilecek olan kan tertemiz olmalıdır.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplam

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

sevgili kızım ve değerli öğretmenim. Sana elveda demiyorum. Bilakis yarın görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'den son kez bir araya geldiğimizde sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana "Bu gece senin düğün gecen mi?" diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak." demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın batılın tak kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı devrimin hedeflerine ulaşmasını sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gadar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azimin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: Müminlere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim.

0: Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ
0: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Biz iyileri İşte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı.

Lut da şüphesiz resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç, kendisini ve ailesini kurtardık. Sonra da ötekileri imha ettik.

0: Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: Yunus da şüphesiz Resullerdendi. Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a'da kaybedenler olunca denize atılmıştı.

0: O, yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken, balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi.
1: وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ
0: Üzerine gölge yapması için orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.

0: Biz onu 100.000 nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca, bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
0: Onlara, Mekkelilere sor bakalım. Hala şirklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi istat edecekler?
1: اَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ

Haberiniz olsun ki onlar sırf iftira ederek Allah doğurdu derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler.

0: Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız?
1: اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ
0: مُّب۪ينٌ Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?
1: فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
0: Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler.
1: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Ve şöyle derler. Allah, onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz. Cehenneme götürülmezler.

0: Ey müşrikler! Ne siz, ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz.
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır.

0: Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Ama şimdi onu ret ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler.

0: Şu kesindir ki, biz elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, onlar yardımımıza mahzar olacaklar.
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: Ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. Onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Şimdi onlar, azabımızın çarçabuk başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
0: Eğer öyleyse, şunu bilsinler ki, azap onların yurtlarına inerse, o uyarılıp da yola gelmeyenlerin varacakları sabah, çok fena bir sabah olacaktır.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: Artık sen bir süre onlardan uzak dur. Başlarına inecek azabı gözetle. Zaten kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir.

0: İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Sa'd Suresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sad vel Kur'an-ı zikr.
0: Sad. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için
1: بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: Kafirler, bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar.
1: كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ
0: Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti.

İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kâfirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı, işte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak çok tuhaf bir şey, dediler.

0: vardı.
1: İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip, "Hala mı duruyorsunuz? Kalkın yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cidden yapılması gereken bir şeydir." dediler.
0: مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا اِلَّا اخْتِلَاقًا
1: Doğrusu biz bu tevhid inancını son dinde de görmedik. Bu sırf bir uydurma.

0: Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Hayır, hayır. Onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar azabımı henüz tatmadılar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ
0: O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında?
1: اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar.
1: جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ
0: Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup, buracıkta bozguna uğratılacak başı bozuk bir ordu.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ

Onlardan önce Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi.

0: Hak ol.
1: Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
1: Bir de o kâfirler alayla şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz! Bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır.

Onlar ne derlerse desinler, sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.

0: Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
0: Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu?

0: بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına birden girince o onlardan ürktü. Onlar da korkma dediler. Biz sadece birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz aramızda adaletle hükmet. Hak'tan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster.
0: İnne hâzâ ahî lehû tis'û ve tis'ûne ne'cet.

Benim şu din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı.

0: Davud, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davud, kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.
1: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبًا.
0: Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.
1: Ya

Davud, biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır.

0: göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin.
1: اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّارِ
0: Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?

0: Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki, insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Davud'a evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi.
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: Hani bir gün ikindi vakti ona durduğunda sakin, koştuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti.
1: فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ

Onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra onları tekrar bana getirin deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı.

Biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o, Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü.

0: yalvardı.
1: Ya Rabbi dedi, affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhab'sın.
0: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
1: Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi.
0: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
1: Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağlarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ
1: Buyurduk, Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır.
0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
1: Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır.
0: وَذْكُرْ

0: Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu," diye yalvarmıştı.
1: Urkud biricilike hâlâ muhteselun bâridun ve şerâb.
0: Eyyub'a, "Ayağını yere vur," dedik. İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su.

0: Dön.
1: Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik.

0: Abi.
1: Bir de ona, eline bir demet saf al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi.
0: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ
1: Ey Resulüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

0: Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı.
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ
0: İsmail, Elyasa ve Zülküfl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı.
1: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ
0: İşte bu bir zikirdir. Bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akıbet vardır.
1: Cennet-i adnin mufettahatan lehumul ebvab.
0: O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn cennetleridir.
1: Muttakiin fiha yed'un fiha bifakihatin kesiratin ve şarab.
0: Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ
0: Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı aynı yaşta güzeller vardır.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
0: Bunlar hesap günü için size vaat olunan şeylerdir.
1: İnne hâdâ lerizkunâ mâ lehû min nefâd.
0: Gerçekten bu, bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki, onun asla biteceği yoktur.

0: İşte bu mutlulardır. Ama azgınlara kötü bir akıbet vardır ki, o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
0: Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri.
1: وَآخَرْ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجًا
0: Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır.
1: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ
0: İşte şunlar, dünyada körü körüne, mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir.

Tabi olanlar onlara, hayır, asıl size merhaba olmasın. Rahat yüzü görmeyin sizler. Bu azabı bize getiren sizsiniz. O ne kötü yerdir, derler.

Sonra hep birden dua edip derler ki, Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdıysa, sen onun azabını kat kat arttır.

0: Azgınlar, neden acaba derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da, onun için mi kendilerini göremiyoruz?
1: اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ
0: İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir.

0: De ki, ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
0: O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok mağfiret edendir.
1: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
0: De ki, bu Kur'an pek mühim bir mesajdır. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz.
1: مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَىٰ اِذْ يَخْتَصِمُونَ
0: Mele-i âlâ sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur.

0: Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince, hep birden ona secde ediniz.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Meleklerin hepsi secde ettiler.
1: اِلَّا اِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Lakin iblis secde etmedi. O kibirlendi ve kafirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun?

0: İblis, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın, dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ

0: Allah, defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ
0: İblis, ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin dedi.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah şöyle buyurdu. Haydi sana mühlet verildi.
1: اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Sen belirli bir vakte kadar izinlisin.

İblis, öyleyse dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır.

0: تَبِعَكَ مِنْهُمْ
1: اَجْمَعِينَ. Allah buyurdu, İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki, cehennemi gerek senin cinsinden, gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım.

0: İn.
1: De ki, ben de irşat ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim.

0: Bu Kur'an ancak bütün milletler için bir derstir. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz. Zümer Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 75 ayettir. Sure adını 71. ve 73. ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim.
0: Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

İyi bilin ki halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek, biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz, diyenlere gelince, elbette Allah, onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah, yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: Eğer Allah evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bunu dilememiş, evlat edinmemiştir. O bundan münezzehtir, yücedir, tek hakimdir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

O gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksatla yarattı. Devamlı surette geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ayı da sizin hizmetinize veren O'dur. Onlardan her biri belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki O aziz ve gafurdur. Üstün kudret sahibi olup aynı zamanda çok affedicidir.

O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden, erkekli ve dişili olmak üzere 8 çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi analarınızın karnında 3 karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz?

Eğer inkar edecek olursanız, bilin ki Allah sizden müstağnidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü Rabbinize olacak ve O da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek ve dilerse bunların karşılığını verecektir. Gerçekten O, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir.

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: İnsanın başı derde girince gönülden ona yönelerek Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah kendi tarafından ona nimet ve imkan verince, daha önce bütün acziyle gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şeritler uydurur. De ki, inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin.

Şimdi iyi düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde ahiretten endişe edip Rabbinin rahmetini umarak kah secdede, kah kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır.

Benden naklen onlara de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyi işler yapanlar mutlaka iyilik bulurlar. Allah'ın dünyası geniştir. Sadece hak yolunda sabredenleredir ki, ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir.

0: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
1: De ki, bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a has kılarak gönülden ona kulluk etmem emredildi.
0: وأمرت لأن أكون أول المسلمين.
1: Ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların ilki olmam emredildi.

0: De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim.
1: قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ
0: De ki, ben ibadetimi yalnız O'na has kılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim.

siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler, asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Unutmayın ki besbelli hüsran budur.

Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının.

Tağuta ibadet etmekten kaçınıp, gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip, sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar.

0: Adem.
1: Lakin Rablerini sayıp kötülüklerden sakınanlar için içinden ırmaklar akan, üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vaadidir. Allah ise vaadinden asla caymaz.

0: عَذَابًا
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki bir takım kaynaklara sevk edip depolar. Sonra da onunla rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur. Sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır.

0: Hiç Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara. İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.
1: Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaben mutashabihan mathaniyat taqsha'irru min

Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükûnet bulur. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz.

Büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, kendisini en şerefli uzvu olan yüzüyle azaptan korumak için çabalayan kimsenin haliyle, güven içinde olan müminin durumu hiçbir olur mu? Zalimlere, kazandığınız şeylerin meyvesini tadın bakalım denilir.

0: Gerçekten biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik.
1: قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
0: Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle, her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ

İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor. İki adam var. Bunlardan birincisi birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Olmaz elhamdülillah. Fakat çokları bu gerçeği bilmezler.

0: Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız.
1: Yirmi üçüncü cüzün 3. ve 4. hizbini dinlediniz.

Sevgili, gücüm yetmez seni anlatmaya. Bilmiyorum seninle nasıl konuşulur, nasıl durulur pâk huzurunda, nasıl bakılır nur yüzüne, nasıl hitap edilir sana, sana nasıl yakarılır, nasıl istenir senden istenen. Allah bile Resulüm, Habibim diye şeref makamınla hitap ederken sana ben nasıl anayım seni? Sana dair söylediğim her sözde nasıl kavrulmasın dilim? Nasıl yanmasın yürek? Sevgili, senin zülfünün teli yanında sönük kalan en ihtişamlı kelimeler, bu kadar aciz, bu kadar çaresizken seni anlatmaya ve sen bu kadar yüceyken hangi kelime taşısın esrarını gözlerinin, hangi kalp yanmasın hasretinden, hangi yağmur dindirsin içimin yangınını, hangi okyanusta unuttum ruhumun sana dair fırtınalarını. Sevgili, seni sana anlatamam, sana kendimi anlatıyorum. Sevgili, sana kendimi anlatıyorum.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

İman etmiş bir Müslüman için Yüce Allah'ı tevhid, yani bir kabul etmek, onun eşsiz varlığını bilip iman edip tasdik etmek, farz olan en büyük görevdir. İmandan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır.

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.

0: Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla,
1: Mevla, Mevla,
0: beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Ey Rabbim, ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.

Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın nebisi. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın saf kulu. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın en hayırlı yarattığı.

güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek, gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili.

şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

Allah'ım, yardımına yol göstermene çok muhtacım. Sen ki rahmet etmeyi seven, rahmeti her şeyi kuşatansın. Sen ki ben artık bittim, bana yardım et diyen Nuh peygamberi o zor durumdan kurtaransın. Yunus peygamberi balığın karnından, Yusuf peygamberi o kuyudan çıkaransın Allah'ım. Allah'ım, sen yüreğime genişlik ver ne olur. İşimi bana kolaylaştır. İçinde bulunduğum karanlıktan aydınlığa çıkar beni Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Amin.

0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bugün kurban bayramı. Kurbanlar kesilecek, sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin kurban bayramı kutlu olsun.
1: Yusuf'un kızından zindana mektup.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti üzerine olsun. Salat ve selam Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama, ehli beytine ve takipçilerinin üzerine olsun. Sevgili canım babacığım, nasılsın? İyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Zülcelal'den niyaz eder, hasret, özlem ve en içten duygularımla senin ve tüm Yusufi amcaların ellerinden öperim. Maalesef bir bayramı daha bizden ayrı zindanda geçiriyorsun. Bu bayramda görüşüne gelemeyeceğim için bir mektupla da olsa bayramlaşmak, dertleşmek istedim. Bu satırları karalarken gözlerim takvim yaprağına ilişti ve hesaplamaya başladım. 1, 2, 3 derken 33, 34. Evet evet, tam 34 bayramdır bizlerden uzak, demir parmaklıklar arkasındasın. Şimdi bu mektubu alınca şaşırmışsındır biliyorum. Yıllardır duygularıma gem vurduğum için sana hiç mektup yazmadım. Bundan sonra da yazar mıyım bilemem. Bu kez istedim ki içimi kemiren, yakıp kavuran duygularımı ilk kez seninle paylaşayım. Yılların hasretini, özlemini bir çırpıda nakış nakış mektubuma işleyeyim. Kurs'taki arkadaşım Ayşe'yi bilirsin. Babasını bugün tahliye ettiler. Ayşe'yi bir görseydin ne kadar sevindi, ne kadar sevindi. Yerinde duramıyor, sevincinden kuşlar gibi uçuyordu. Tabii ki bizler de bu sevince ortak olduk.

Bu sevinci yaşarken birden aklıma sen geldin. Seni hiç görmeyişim, 17 yıldır içeride oluşum, yetim büyüyüşüm aklıma geldi. Yutkundum, boğazım düğümlendi ve birden gözlerim nemlendi. Siman karşında canlandıkça ağladım, ağladım, ağladım. Hem de hıçkıra hıçkıra ağladım. Hocam ne ittiyse yatıştıramadı. Yatakhaneye çekildim. Kalem kağıdı elime alıp yazmaya başladım. Kağıdımın ıslak oluşuna aldırış etme. O damlalar sana olan aşkımdır, özlemimdir, hasretimdir, sevgimdir babacığım. Canım, ciğerim, can babacığım. Ben dünyaya gözlerimi açtığımda sen yanımda yoktun, içerideydin. Kokunu alamadım, seni tanıyamadım. Kulağıma ezanı başkaları okudu. Senin sesini duyamadım. Geceleri uykunu bozamadım. Senin ninnilerini hiç dinleyemedim. Konuşmaya başladım ama baba, baba diyemedim. Baba kelimesini en son öğrendim. Senin varlığını çok geç öğrendim baba. Bir gün pencereden dışarıyı seyrediyordum. Çocuğun biri baba, baba deyip koşuyor ve çarşıdan gelen babasının boynuna sarılıyordu. O an içimde bir sıcaklık hissettim. Ben de baba, baba dedim. Döndüm ve duvarda asılı resmine baktım. Bir iç geçirdim ve annem görmesin diye perdenin arkasında ağladım. Boynum bükük ve mahzun bir şekilde kapıya baktım. Ah, keşke benim de babam bir gün bu kapıdan gelseydi. Ben de koşup baba, baba deyip boynuna sarılıp öpseydim, öpseydim, öpseydim. Ama olmadı baba. Sen o kapıdan bir kez olsa bile gelmedin. Kızım deyip öpmedin. Boynum büküldü. Takatim kesildi. Umutlarım yıkıldı. Hayallerim hayal olup uçup gitti. Bir sıcak gülüşüne, kızım deyip kucağına alışına, şefkatle bir öpücük konduruşuna, boynuna sarılmaya hasret kaldım babacığım. Biliyor musun baba, seninle hiçbir anımız yok. Örneğin seninle birlikte yürüyemedim. Çarşıya, parka, pikniğe gidemedim. Seninle hiç yemek yiyemedim. Elinden hediye, harçlık alamadım. Yatağına uzanıp uyuyamadım. Seni uykudan uyandıramadım. Ve kendimi kollarına atamadım. İstediğimi alman için naz yapamadım. Anlayacağım baba, seninle, evet seninle çocukluğumu yaşayamadım. Annem her gece beni uyutmadan önce fotoğraflarını getirirdi. Tek tek hepsine bakardım. Ben seni fotoğraflarda tanıdım. Fotoğraflarını öpüp öpüp kucakladım. Her gece başucuma birini koydum. Uykuda korkunca fotoğrafına sarılıp tekrar uyurdum. Babacığım, annem bana hep senin sevdiğin yemekleri yapardı. Ben yiyince aklıma sen gelirdin. Boğazımda takılı kalırdı. Acaba babam şimdi ne yiyor? Yiyecek yemek bulabiliyor mu diye çocukça düşünüp dururdum.

Can babam, sevgilim, ben büyüdüm. Büyüdükçe içimdeki özlemim de büyüdü. Hasretim de büyüdü. Sana olan sevgim ve tutkunluğum da büyüdü. Geceyi, zifiri karanlığı, gökteki yıldızları kendime sırdaş edindim. Gözyaşlarımı yastığıma, garipliğimi bağrıma akıttım. Ben zindan yollarında, çift camlı kabinlerde, bir saatlik görüşlerde büyüdüm baba. Anne, babam ne zaman eve gelecek diye diye büyüdüm baba. Bilmem çocuklar babalarını nasıl tanır. Seni demir parmaklıklar arkasında, tel örgüler arasında tanıdım baba. Askerlerin postalında, görüş bitti diyen gardiyanların sözcüğünde tanıdım baba. Seni gece yarısı çocuk uykumdan uyandırılıp babaya gidiyoruz diyen bağrı yanık anamdan tanıdım baba. Zorluklarla, çilelerle, belalarla karşılaşınca şimdi babanız burada olsaydı diyen gözü yaşlı anamdan tanıdım baba. Seni soğuk kış günlerinde zindan kapısındaki kuyruklarda tanıdım baba. Her gece gördüğüm düşlerde, rüyalarda, hülya ve hayallerimde tanıdım baba. Seni bende, benimin ta derinliklerinde tanıdım baba.

Bayramlar çocuklar içindir. Çocuklar da bayramlar için. Ben bayram tatmadım, görmedim, bilmedim. Bayram denince aklıma zindan gelir. Yağlı urgan gelir, sen gelirsin. Her bayram özlemim katmerleşir. Vuslatım uzaklaşır, firakım yakınlaşır. Üst üste bina ettiğim umutlarım yerle yeksan olur. Benim bayramım acı olur, çile olur, zulüm olur, firak olur. Asıl sen gelirsen işte o gün, o gün benim bayramım olur. Bir bayram daha geldi. Sen benden uzak, ben de senden. Sen dört duvarla bayramlaşırken ben hayalimle bayramlaşıyorum. Sen arkadaşlarınla kucaklaşırken ben yalnızlığımla, gözyaşlarımla kucaklaşıyorum. İçten içe yanıyorum. Sensiz geçirdiğim bu bayrama yanıyorum. Yetimliğime, öksüzlüğüme, çaresizliğime, kimsesizliğime yanıyorum. Sana yanıyorum, bana yanıyorum, kendime yanıyorum. Giden çocukluğuma ve çocuksu duygularıma yanıyorum. Bu yaşımdan sonra bir çıkıp gelsen seninle körebe oynayabilir miyim? Bir çıkıp gelsen yol ortasında baba deyip boynuna çocukça sarılabilir miyim? Bir çıkıp gelsen elinden tutup gezebilir miyim? Bir çıkıp gelsen seninle çocukluğumu bir kez olsun yaşayabilir miyim? Eğer bayram buysa bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Ne o baba, yoksa ağlıyor musun? Selam ve duayla.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu başımıza gelen bu acı felaketler karşısında? Bir halk yok mu, hiç kimse yok mu Allah için ve ümmetin namusu için kızacak? Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış. Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri Allah için kızmaz mı? Tümü birden el açıp bizim için dua etmeye başlayacak.

Ey Rabbimiz, gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağırmaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Bırakın savaşçı onuru, savaşçı onuru, savaşçı onuru, savaşçı onuru, savaşçı onuru.

Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın.

Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları, Allah'ım sana şikayette bulunuyorum, sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin, sen bizim Rabbimizsin, bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mı? Veya düşmana mı? Allah'ım, akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümüz dağıldı, birliğimiz bozuldu, yollarımız ayrıldı. Halkımızın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikayet ediyoruz.

Bu yazı 22 Mart 2004 tarihinde İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit olan Ahmet Yasin tarafından Eylül 2003'te bir başka İsrail saldırısından kurtulduktan sonra yazılmıştır.

0: Dağ mı desem seni anlatırken, yoksa dağı sarsarak yaran nehre mi seni benzetsem? Anamdır anlattığım, anamdır anlatamadığım. Tülbendine dua ve gurbet işleyip, gözlerini tevekkülle dağların ardına yatıran çınar. Seni anlatmaya böyle başlayacağım ve sözlerin yetmediği yerde yardıma yağmurları çağıracağım. Sen geceleri beklerdin, seni beklerdi teheccüdler. Mevsimler değişir, değişmezdi geceler. Hayat çatlak avuçlarından sızardı dudaklarıma. Ak bir nehir olurdu bedenimde, ben beşiğimde gurbet ezgileriyle büyürken. Anam içindir seçilmiş sözlere bunca yalvardığım, anamdır anlattım sandıkça yarım bıraktığım. Küçük bir çocuk gibi her gece korkak, kentlerden kaçıp kucağında ağladığım. Bir dağ görsem erişilmez, ya da dev gemileri kucaklamış okyanus, kavuştum der sarılırım, kollarım yetmez. Gözlerim ilişir gökte beyaz bir buluta, anne diye bağırırım, beni işitmez. Bir çocuk anne dese sokakta, ben şehirde seni ararım. Çocuklu bir anne ölse, çocuk olur sana, sen olur çocuğa ağlarım. Seni beyaz kuş tüyüne benzetsem, Akdenizli'yi anlatırken imbat desem ve seni bütün anneler adına, bütün çocukları senin adına sevsem.
1: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

adanmak. Öyle yürekler vardır ki yeryüzünde, genişliği yetmez Allah'ı sevmeye. Hiç durmadan dalgalanan denizler gibidir onların yürekleri. Durulmaz, sakinleşmez. Her geçen gün artar hazinesi, hiç eksilmez. Öyle bir aşktır ki, öyle bir sevdadır ki, öyle bir sevgidir ki o yüreklerdeki, gözler görmez yaratıcının büyüklüğünden başka hiçbir şey. Hem onun yaratıklarına hayrandır, hem onun sevgisinden başka sevgileri umursamaz yürekler. Tek maşuk odur, sevginin tek kaynağı, tek layığı odur. Yürekler bir nezleye tutulmuş gibi ona adanmıştır, ona hasrettir, ona tutkundur, ona vurgundur. Ve tek bekleyiş kavuşma anı içindir, tek bekleyiş vuslat içindir. Canın bedenden sevgiliye kavuşmak için çıkacağı gün içindir. Şehadet o yüreklerin vazgeçilmezidir ve Rahman'a kavuşturandır. Onun için can verip ona kavuşmaktır. Hangi aşk, hangi sevgi ona olan aşktan büyük olabilir ki? Onun uğrunda verilen can başkalarına verilenden daha az lezzet versin. Sahip olunan tek şey can ise, maşukun yolunda feda edilebilecek tek şey oysa ve sadece bir can varsa, bedenler izin verin Rahman'a kavuşmaya. Bırakın bedenlerin barındırdığı ruhlar, acı çeksin bedenler Rahman'a kavuşma yolunda. Bırakın can düşman nefisler, sulandıkça toprak kalanlar, huzur bulsun yürekler. Düşünmeden geride kalandır, ne anne, ne baba, ne eşi getirmeden akıllara. Onun için mücahedeye koşsun iman timsali, iman yuvası yürekler. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz düşsün bedenler toprağa, birer birer, teker teker. Ve yaşatmak için Allah'ın dinini, yaşatmak için kanla bulanmış topraklarda doğacak yeni mücahitleri, yeni nesilleri ölüme koşsun, toprağa kardeş olsun bedenler. Ve tekrar tekrar şehit olmanın savaşmaktan yorgun düşmüş bedenler. Tamamlasın görevlerini eller, ayaklar ve gözler. Son yolculuktan önce bedenin her zerresinden vazgeçmek neymiş? Ona feda etmek, Allahu Ekber sesleriyle cennete koşan olmak neymiş görsün, şahit olsun dağlar, taşlar ve tüm insanlık. Ve düşerken toprağa, yol alırken tek Rabbe doğru amacına ulaşan bir mücahit gülümsemesi sergiler yüzler. Bu satırlar geleceğe yazılan bir mektubun barındırdığı isteklerin parçaları olsun. Doğmamış bebeklerin ağlamalarından önce, yeni adım atmaya başlayan bir bebeğin ilk anne kelimesinden önce, şafak sökmeden önce gezinsin istediğim düşüncelerde. Bu bir dilek. Bu satırlar bir isteğin gözlerinden süzülen yaşlardır. Bu cümleler benden sonra yaşansın istenilen rahat sabahların sözü olsun. Geri adım atmak yok, geriye dönmek yok, sözden dönmek yok. Bu böyle bilinsin ve ona göre yaşansın ve ona göre alınsın nefesler sonsuzluğa doğru. Ve bir gün zamanı geldiğinde şehadet şerbetini içmenin yine yanıp tutuşacak yüreklerimiz gerçeğe kavuşmak için. Bilal gibi kızgın kumlarda yatırılsak da şehadet aşkıyla ehad diye haykırmayı isteyeceğiz her zaman. Mus'ab bin Umeyr olmak olacak hayalimiz. Uhud dağında iki elini kaybettikten sonra bile sancak yere düşmesin diye iki pazusuyla sancağı dik tutmaya çalışan Mus'ab'a benzemeyi dileyeceğiz. Ve Uhud'da şehit düşen Hazreti Hamza'nın kervanına katılmak için olacak bütün dualarımız her zaman. Ve bir gün biz de ölümün soğukluğunu Firdevs cennetine çevirenlerden olacağız inşallah. Bir gün biz de Rabbe kavuşmak yolunda toprağı kanlarıyla sulayan, şehadet ne demek
o zaman anlayan şehitlerden olacağız inşallah. Şehit olmak neymiş? O zaman anlayacağız. Biz